0: uyayiqoqosha zalanaso uzalanaso tut kada ikuze ichapisi
1: sawara iki
0: zalanaso
1: zalanaso
0: ikuze ichapisi.